0: Sound der Welt.
1: Du Mann. Yeah, man like arts. Wagwan, bruh. Gang business, innit? BMT, then. Chuck check dick, du Mann, du Mann, du Mann, du Mann, du Mann. Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman. Senin sevgin yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin. Çok çektik duman.

Khan, Young Murder, I'm a Don. Shady cut by the year, have a Don. Y'all catch benimle buradan. Oh, daily gacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

tamam der. Yakşı çiçekleri boz, yarimi leblebi lepleri klos. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift, bendeki floş. Çekmişsin.

seni sunma. Gün yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin. Cosmo.

0: Ah bir emekli olsam. Hepimizin hemen her gün dile getirdiği bir arzudur bu. Ne zaman ve nasıl emekli olacağımız da son yıllarda siyasetin en çok konuştuğu konulardan biri. Tam bu tartışmaların ortasında hükümetin görevlendirdiği emeklilik komisyonundan kriz yaratan bir tavsiye geldi. Tavsiye şu: 45 yıl prim ödeyen çalışanlar artık 63 yaşında kesintisiz erken emekli olmasın. Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinin başbakanları ise bu öneriye karşı çıktı. Peki siyasi partiler, ekonomi çevreleri, en önemlisi de işçi tarafı. Yani sendikalar bu tartışmaya nasıl bakıyor?
1: Asıl tartışması gerekli olan emekli maaşlarının düşük olması. Mesela Almanya'da, Avrupa'da Almanya en düşük emekli maaşının ödendiği ülkelerden başında geliyor.
0: Birleşik Hizmet İşleri Sendikası Verdi'den Serdar Derventli ile sendikaların ve işçilerin konuya bakışına değineceğiz. Bu talebin ayrıntılarını ve emekliliğe dair daha fazlasını ekibimizden Elmas Topçu aktaracak. Mikrofonda ben Adnan Ağaç, Kosmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Almanya'da 45 yıl sigortalı çalışmış birinin kesintisiz emekli olabilmesini sağlayan düzenlemeye ilişkin tartışmalar büyüyor. Doğu eyaletlerindeki seçimler öncesinde tartışmaya açılan düzenlemeye 3 CDU'lu başbakan itiraz ediyor. Hükümet de yeni bir krize yol açacak gibi. Konuyu araştıran ve takip eden ekip arkadaşımız Elmas Topçu stüdyoda. Elmas, tartışmanın sebebi nedir? Taraflar ne diyor bu reform paketine?
2: Doğudaki Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinin CDU'lu başbakanları Michael Kretschmer, Sven Schulze ve Mario Vogt açık bir mektup kaleme alarak kesintisiz erken emekliliğin kaldırılmasına karşı çıktı. 45 yıl prim ödeyen çalışanların bunu hak ettiğini savunuyorlar. Hele de Doğu'da insanların zaten hani düşük ücret aldığı, düşük emeklilik maaşı olduğunu, 45 yıl çalışan birinin yaşı gelmeden emekli olduğunda maaşını ancak kesintiyle almasının da adil olmayacağını belirtiyorlar. Ve bu nedenle de düzenlemenin reform paketinden çıkarılmasını talep ediyorlar.
3: Ich kämpfe hier für Menschen, die so viel geleistet haben für diesen Aufbau Ost, so viel für das vereinte Deutschland. Die brauchen jetzt unsere Unterstützung. Da waren fleißige Menschen am Werk in den Jahren nach 1990, die oft in Unfreiheit gelebt haben, die dann angepackt haben, oft arbeitslos waren, in ABM-Projekten mitgewirkt haben und jetzt mit einer kleinen Rente. Wir brauchen dafür eine Lösung.
2: İşte Michael Kretschmer'i duyduk. İki Almanya birleşirken doğudaki birçok insanın işsiz kaldığını hatırlatıyor ve yasal emeklilik dışında başka gelirleri olmadığını da söylüyor. Ve onlar için mücadele edeceğim diye de devam ediyor. Tepkisi böyle.
0: Elmas, oysa emeklilik reformu paketinin düzenlemelerin bir bütün olarak uygulanması halinde hazineyi rahatlatacağı düşünülüyor. Hatta mevcut emeklilik sisteminin gelecekte de var olabileceği, reform paketinin bütün olarak uygulanmazsa getirisinin olmayacağı söyleniyor. Hı hı. Peki emeklilik neden bu kadar tartışmalı bir konu?
2: Çünkü 83 milyon nüfusun yaklaşık 20 milyona emekli, yani 1/4 biri ve 65 yaş üstündeki nüfus da bundan biraz daha fazla, %22-23 civarında. Ve tabii ki emeklilik maaşlarının tutarı da yılda ortalama 300 milyar eurodan fazla, yani devasa bir kalem. 1970'te erkeklerin ortalama ömrü 67,2 iken bunun 2030'da 79,9 olması, yani 80'e merdiven dayaması söz konusu. 1970'te kadınlar ortalama 73,4 yıl yaşarken bu 2030'da kadınların ömrü 84,4 olacak, neredeyse 85,5 yıl yaşayacaklar.
0: Dolayısıyla şimdiki koşullarda düşünecek olursak 45 yıl sigortalı çalışmış ve kademeli olarak 64, 65, 66 yaşında emekli olan biri 15-20 yıl emekli maaşı alacak. Hı hı. Ve bununla da kalmıyor. Uzun yaşadıkça hastalık sigortası, bakım ihtiyacı da artıyor. Mesele bundan dolayı mı büyüyor?
2: Yani öyle ve bu arada tüm emekliler arasında erken emekliye ayrılanların oranı da artıyor. Günümüzün stresli ve hızlı akan yaşamında kesintili de olsa insanlar 1-2 yıl erken emekli olmayı tercih ediyor. Verilere göre de ortalama 33 ay önce, neredeyse 3 sene erken, 2025 yılında kesintili maaşı göze alıp da erken emekli olanların oranı toplamda %30 oldu. Malum SPD 45 seneye doldurmuşların kesintisiz erken emeklilik hakkının zaten kalmasından yana biliyoruz ama CDU ve CSU'nun merkezi karşı. SPD'nin sol kanadından olan parti eş genel başkanı ve çalışma bakanı Bärbel Bas:
4: Dass die Union jetzt auf einmal das Paket aufschnüren will, ich sag mal, ich streue mich als SPD nicht dagegen, wenn das Unionsmeinung wäre, das sehe ich aber noch nicht. Also ich glaube, die Ostministerpräsidenten der CDU müssen das jetzt mal mit der Fraktion der CDU-CSU klären. Die SPD wird sicherlich nicht dagegen sein.
0: Elmas, çalışanlar açısından genelleme yapmak güç olsa gerek. Kim kaç yıl çalıştı, ne kadar maaş aldı, emeklilik kasasına ne kadar ödedi,
2: doğru,
0: ilave emeklilik sigortası var mı ya da kendisine bir konut alarak en azından kiradan kurtuldu mu? Hepsi önemli bunların. Bütün emekliler için genelleme kurallar yapmak bu koşullarda güç değil mi?
2: Elbette ki güç ve tartışılan da bir konu. Mesela çalışmaya 18 yaşında başlamış bir çatıcı düşünelim ya da duvarcı, tesisatçı, yol veya inşaat çalışanı, madenci veya yüksek fırıncı, haddanecinin 45 yıl çalışması zaten mucize. Bizim Türkiye kökenlilerden de biliyoruz bunu. İlk kuşak ağır sanayi ve madende çalıştı ve çoğu 45 sene bir yana 20-30 yıl zor çalıştı. Dolayısıyla masa başı işinde çalışanlarla bedensel olarak ağır işte ağır koşullarda çalışanlar, bir de düşük ücret alıp da emekli maaşı da iyi olmayanları hesaba katarsak, bütün herkesin koşulları aynıymış gibi işte genel kurallar uygulanmasın, sektöre göre, çalışma koşullarının ağırlığına göre de emeklilik reformlarında bakılsın, bütün bunlar gözden geçirilsin deniyor.
0: Emeklilik reformu sadece hükümeti değil, halkı da bölen bir uygulama.
2: Hı hı.
0: Bir görüşe göre bugün reform yapılmazsa yarınki kuşakların geleceği de tehlikede.
2: Öyle nitekim, deniyor.
0: Tabii ki. Nitekim mevcut emeklilik sistemi bu biçimde ayakta kalamaz ve temel emeklilik geliri garantilenemez de deniyor.
2: Hı hı.
0: Dolayısıyla emeklilik kuşakları da karşı karşıya getiriyor. Vatandaşlar bu konuda ne diyor?
2: Ağustos başında yayımlanan Kamuoyu Araştırma Enstitüsü İnsan'ın anketine göre Almanya'da aslında halkın %68'i, yani neredeyse 3'te 2'si erken emeklilik hakkının kaldırılmasına karşı çıkıyor. Kalmasından yana bir opsiyon olarak kalsın diyor. Sadece %24'ü, yani 4'te 1'i bunu doğrudan aktif bir şekilde destekliyor. O da nüfusun dediğim gibi çeyreğine denk geliyor. Sokak röportajını da kulak verecek olursak bu da aslında halk içinde genelin desteklediğini ama yine de bir kesiminde geleceği düşünerek, genç kuşakları düşünerek karşı olduğunu gösteriyor.
5: Finde ich nicht so gut. Ich finde die Perspektive ein bisschen beängstigend, lange im Berufsleben stehen zu müssen und dann in höherem Alter noch arbeiten zu müssen.
6: Ich glaube, selbst wenn man gesetzlich nicht mal festlegt, würde man ab 63 arbeiten müssen, weil die Rente auf keinen Fall ausreicht.
7: Ich finde es richtig traurig, dass für alle Jugendlichen die Zukunft so abgebaut wird, dass sie also nicht mehr genug nachher zum Leben haben. Ne?
8: Ich finde, wir arbeiten doch rund um die Uhr. Wieso sollten wir noch länger arbeiten?
9: Andersherum sind wir immer weniger junge Menschen und ich frage mich schon auch, wie das finanziert werden soll.
0: Elmas, başa dönecek olursak, hı-hı, Bağımsız Emeklilik Komisyonu'nun hazırladığı reform paketi Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Ancak daha federal meclise gelecek ve orada da kuşkusuz epeyce tartışılacak. Ve bu şekilde gerçekten geçecek mi? O da muamma.
2: Ya şu anda gözler tamamen önümüzdeki ay yapılacak Doğu Eyaleti'ndeki seçimlere odaklandı. Ondan sonra mevcut federal hükümet bu haliyle zaten bu şekilde devam edebilir mi? Partiler ve yönetimleri bu haliyle bir arada kalabilir mi? Bütün bunlar belirsiz. Zira bu seçimler eyalet seçimleri de olsa AfD'nin alacağı oy oranı, oradaki olası koalisyonlar ve bunun CDU, CSU, SPD, Yeşiller ve Sol Parti gibi demokratik partiler için yaratacağı sonuçlar, bütün bunlar henüz hiçbir şekilde kestirilemiyor. Bakalım seçimlerden sonra federal hükümet hala ne kadar güçlü görünecek, halk içinden desteği ne olacak, parlamentoda desteği ne olacak ve emeklilik reformu gibi köklü reformları da bu haliyle meclisten geçirmeyi başaracak mı? Bütün bunlar şu an itibarıyla tamamen bir muamma.
0: Teşekkürler Elmas. Bağımsız uzmanlar ve siyasetçilerden oluşan Emeklilik Güvencesi Komisyonu hazırladığı kapsamlı emeklilik reformu öneri paketini sundu. Tasarı koalisyon ortakları tarafından da kabul edildi. Hatta Sosyal Demokrat Parti savunduğu birçok ilkeden taviz vererek düzenlemeyi benimsedi. Bu öneriye karşı çıkanlar da var. Konuyu sendikacı Serdar Derventli ile konuşuyoruz. Serdar Bey, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: 63 yaşında emeklilik mümkün mü? Önce bu soruyu sorayım size. Tartışmada şöyle bir şey var. 45 yıllık primi dolduran 63 yaşında emekli oluyor kesintisiz bir şekilde. Bu noktada bize ayrıntıları aktarabilir misiniz?
1: Aslında 60 yaşında emeklilik çoktan da uygulanmıyor. Bu artık geçti. Yani şu an emekliye, erken emekliye ayrılmaya kalktığınızda 64 yaş ve 8 ay olmanız gerekiyor. Yani ondan önce emekliye ayrılmanız mümkün değil. Ayrıldığınızda da yine her ay erken ayrıldığınız süre için 0.3 bir kesinti oluyor. Yani bu yaşta ayrıldığınızda yaklaşık %1 emekli maaşınız düşmüş olacak. Ayrılığınız düşmüş olacak.
0: Aslında bu 63 dediğimiz tamamen bir başlık olarak ama...
1: Tabii. Akıllarda öyle kalmış. Halk arasında öyle deniyor. Politikacılar öyle söylüyor ama öyle bir emeklilik sistemi artık kalmadı. Çoktandır bitti.
0: Şimdi Almanya'da emeklilik sisteminin en çok tartışılan noktası, herkesin bildiği de bir gerçek, Almanya nüfusu yaşlanıyor. 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusu oranına baktığımızda 22,7'ye ulaştığını görüyoruz. Yani her 5 kişiden biri emeklilik çağında. Ömür uzayıp çalışan sayısı azalırken kesintisiz erken emekliliğin kaldırılması da kaçınılmaz değil mi aslında?
1: Bence değil. Yani birincisi üretkenlik de artıyor üretimde. Mesela 60'lı yıllarla 2000'li yılları düşündüğümüzde üretkenlik %8 kat artmış. Dolayısıyla ücretler düşük Almanya'da. Yani hak ettiği işte hak ettikleri ücreti almıyorlar. Dolayısıyla emeklilik sandığına kesilen aidatlar, primler de düşük oluyor. 8 kat artmış üretkenliği ücretlere yansıtsaydı bu primlere de yansırdı. Bugün hiçbir sorunla karşılaşmazdık. Ve bir de diğer taraftan şey artık böyle insanı şey yapıyor, kızdırıyor. Yani insanların yaşlanması, insanların daha uzun ömürlü olması kötü bir şey değil ki. Şimdi öyle tartışılıyor yani yaşlılar artık kendilerini yük olarak hissedecekler. Hani ya biz ne yapıyoruz işte gelecek nesillere yük oluyoruz diye. Oysa bu ülkeyi kuran, bu ülkedeki refahı sağlayan bir nüfustan söz ediyoruz. Dolayısıyla bunların da ve gelecek şu yeni emekliye ayrılacak olanların da böyle bir ihtiyacı var. Hani bunların hak ettikleri bir emeklilik dönemine ihtiyaçları var. Çalışan sayısı azalıyor da doğru değil. Almanya'da bugün 46,5 milyon insan

0: polis memurları belki sağlayabilir, bilmiyorum. Serbest piyasada çalışanların önemli bölümü bunu sağlaması mümkün değil. Bakın ben 83'te çalışmaya başladım. En azından 8 kere işimi değiştirdim. Bu arada işte 2 aylık işsizlikten tutun 11-12 aya kadar işsizlik kaldığım dönemler oldu. Benim toplamında yaklaşık 3 sene eksiğim var. Yani benim de işte ben burada meslek eğitimi yaptım, burada yetiştim. Benim bile şeyim var. Bu özellikle göçmenler açısından, daha sonra gelenler açısından veya kadınlar açısından bu yaşam boyu çalışmış olmayı başarabilmeleri mümkün değil. O 45 yılı doldurmaları mümkün değil. Bu çok sınırlı bir şey için geçerlidir. Ve yani yapılan bir araştırma var sendikamız tarafından. Önümüzdeki dönem emekliye ayrılacakların %40'ı yaşlılıkta yoksulluk çekecek. Yani ya bunların o 45 yılı tam aidat ödeyememişler, işsiz kalmışlar, işte ne bileyim çocuk bakmışlar, çocuk yetiştirmişler vesaire. Bununla böyle bir dönemler olmuş veya işsiz, şey işten çıkartılmışlar ve bunların hepsini yaşlılıkta yoksulluk bekliyor. %40 da çok ciddi bir rakam. Yani sosyal olarak bir felaketin üzerine gidiyoruz.
1: Bu bahsettiğiniz emekli yoksulluğu Almanya'da giderek büyüyen de bir sorun aslında. Ortalamaya baktığımızda da erkekler ayda yaklaşık 1400 euro. Kadınlar ise 955 euro emekli maaşı alıyor. Neden yaş sınırından ziyade emekli maaşlarının düşük olup olmamasını konuşmuyoruz?
0: 63'te emeklilik denilen, aslında olmayan o sistemin kalması talebi var. Doğu Almanya'daki CDU'lu başbakanlar bile bunu talep ediyorlar. Diyorlar, bu kalsın bu yöntem, iyi bir yöntemdi. En çok karşı çıkanlar işveren örgütleri oluyor. Kesinlikle olmaz, kesinlikle kaldırılmalı. Emekli maaşları işte şu düzeyde tutulmalı diye. Onların lehine geliyor. Yani emeklilik sigortasının yaşlılıkta yoksulluğu engelleyecek düzeyde örgütlenmesi, yani sigorta ait primlerinin artırılması, dolayısıyla emekli maaşlarının yükseltilmesi, en çok işverenler buna karşı çıkıyor. Bence de şeyin asıl tartışması gerekli olan emekli maaşlarının düşük olması. Mesela Almanya'da en düşük emekli maaşının ödendiği ülkelerden başında geliyor. Yanı başımızda Avusturya var. Orada %82'ye kadar çıkabiliyor emekli maaşınız. Son aldığınız maaşın %82'si.
1: Almanya ile karşılaştırdığımızda yüksek bir oran.
0: Çok yüksek bir oran. Almanya'da %53 yani elinize geçiyor. Yani %53 de şey net ücret olarak elinize geçebilecek bir miktar. Ama bunların çoğunluğun şeyi o kadar değil. Biraz önce söylediğiniz rakamlar da bunlar ortalama rakamlar.
1: Tabii.
0: 6 milyon insan 600 euronun altında emekli maaşı alıyor. Hani bunlar hiç istatistiklerde görünmüyor. Standart renteden söz ediliyor. İşte Almanya'da emekliye ayrıldığınızda 1800 bilmem ne emekli maaşı alırsınız diye. Ama bu sadece matematiksel olası bir rakam. Ama gerçek durum çok farklı.
1: Özellikle göçmen kökenlilere baktığımızda Türkiye kökenli gençler örneğin 17-18 yaşlarında iş hayatına atılamıyor tabii ki. Gerek ailesel sebepler, gerek gelenekleri, Ausbildung dediğimiz meslek eğitimleri yapıyorlar. İş bulmakta zorlanıyorlar ya da ücretlerin düşük olduğu sektörlere yöneliyorlar. Bu durum emeklilik yaşı geldiğinde Türkiye kökenli göçmen gençler başta olmak üzere Alman meslektaşları arasındaki emeklilik maaşı farkını ne kadar etkiliyor?
0: Yani ben şimdi somut Almanla göçmen bir işçinin arasında fark ne kadar tam bilmiyorum da, fakat ciddi bir şey olduğu belli. Daha doğrusu şöyle, bakın Almanya'da şu anda 2,8 milyon genç göçmen ve Alman meslek eğitimi yapamamış, mesleği yok. Hala arayış içinde ve bunların yaşları 18'i geçmiş. Dolayısıyla yani bu gençler ne zaman artık işe atılacaklarsa meslek yaşamına fark etmiyor. Hani kökenleri ne olursa olsun gelecek dönem bunların emekli olduğu dönemlerde maaşları düşük olacak. Hani bu Türkiye'liler, göçmenler, buraya daha sonra gelmen kaçmak zorunda olan bir sürü insan, bir yan insan var. Bunlar için özel aslında bir yöntem geliştirilmek gerekiyor. Yani bunların yaşlılıkta yoksulluk çekecekleri bugünden belli. Şimdi şey de değil. Hani o şey var. Eskiden Hartz IV olan, şimdi temel güvence olarak ödenecek olan Hartz IV yardımı gibi. Yani çok sosyal yardım düzeyinde bir para veriliyor. Fakat bu da şey değil. Bu da insanların yetmeyecek. Yani göçmenler daha fazla etkilenecek. Göçmen kadınlar çok daha fazla etkilenecek. Yani böyle listeyi uzatabiliriz. Doğu Almanlar daha fazla etkileniyor. Yani böyle herkes eşit derece olumsuz etkilenmiyor ama bir olumsuz etkilenme söz konusu. Bunu görmemiz lazım. Önümüzdeki dönem yaklaşık 12-13 milyon insan emekliye ayrılacak 2040'a kadar. Ve asıl olarak devletin ve o sermaye örgütlerinin beklentisi bu emekliye ayrılacak olan kesimin maaşları

0: Yani düşük tutmak ve olası giderleri mümkün olduğunca aşağı çekmek. Bütün bu emeklilik reformu tartışmaları aslında onun için yapılıyor.
1: Bu bahsettiğimiz noktada bir parantez açalım. Son yıllarda özellikle 2016'dan sonra Türkiye'den çok fazla nitelikli göçmen geldi. Bunların çoğu genç ya da orta yaşlarda. Almanya'ya geldiklerinde Türkiye'deki çalıştıkları süreyi ya da eğitimi Almanya'da saydırabiliyorlar. Emeklilik yaşına saydırabiliyorlar ama bunun ekonomik olarak etkisi de çok fazla değil. Bunlar da yine bu kapsamda yarın öbür gün emeklilikte sorun yaşayacak bir kitle.
0: Tabii. Yani Almanya şu an hani Almanya'daki sosyal güvenlik sistemine daha sonra girenler nedeniyle ne olursa olsun ister savaştan kaçmış olsun ister buradaki mesleki yaşamı burada sürdürme niyetiyle gelmiş olanlar olsun. Kalifiye düzeyi ne olursa olsun bunlar zorluk çekecekler. Her şeydir çok yüksek menajer düzeyinde bir çalışandır. Zaten sosyal sigorta beni ilgilendirmiyor diyebilecek bir düzeydedir. Onları pek ilgilendirmiyor ama fakat gerçekten o beyin göçü dediğimiz o nitelikli kalifiye elemanlar olsun veya işte kalifiye olmayan elemanlar olsun bunların hepsi emekli dönemine yaklaştıklarında ciddi zorluklar yaşayacaklar.
1: Bir taraftan da göçmenlere baktığımızda genellikle inşaat, gastronomi, bakım hizmetleri veya fabrika gibi fiziken yıpratıcı işlerde çalışıyorlar. Bunların çoğunluğunu Türkler de oluşturuyor tabii ki. Masada alternatif olarak ağır iş emekliliği, buna nasıl bakıyorsunuz?
0: Ya ağır işlerde olanların imtiyaz sağlamak istiyor. Zaten yasanın kendisinde daha önce de bu vardı. İşte belli meslek dallarına, mesela yer altında çalışmış olanların daha önce emekli olmaları kesintisiz veya kesintileri belli bir düzeyde olmaları yer alıyor. Bence bu zaten yapılmalı. Yani şey değil, insan çatı ustası. Şimdi siz çatıda işte cambazlık yapıyorsunuz aslında orada o şeyleri, kremitleri değiştirirken veya ne bileyim bir yeni bir fotovoltaik şeyi takarken oraya, güneş panellerini takarken. Ama belli bir yaştan sonra o cambazlığı yapamıyorsunuz. Dolayısıyla çalışmaz hale geliyorsunuz. Ne oluyor? Ya sizi işten çıkartıyorlar veya daha iyi düşük, ücreti düşük başka bir iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla zaten o emekli maaşınıza bu olumsuz yansıyacak bir sürece giriyorsunuz. Ama bu insanların hani o yaş 67'ye kadar veya şimdi mesela ben şimdi emekliye ayrılmam için 67 yaş ve 4 aylık olmam gerekiyor. Yani daha önce şey yapmam, 67,5 diyelim olmam gerekiyor. Ben 83'te işe başlarken bana şey demişlerdi işte hani ben 60 yaşında belki emekli olurum. Çünkü o zamana kadar şu kadar şey doldurmuş olacağım falan. Ve bu yeni kuşaklar için hiç mümkün olmayacak. Yani şimdi yaşlı belli mesleklerde çalışan, ağır işlere çalışanlar için bu gayet zor. Yani sadece şey değil, illa hani dışarıdan ağır iş gibi görünme işler de var. Örneğin hasta bakıcıları. Yani ne olacak ki diyoruz. Adam bütün gün dolaşıyor hastanede. Öyle değil. Yaşlı insanları, yani hasta insanları kaldırıyor, indiriyor. İşte bütün
1: en zor gün, işlerden biri.
0: Bütün gün fiziksel olarak ciddi çalışıyor. Bu insanlarla çalışamaz hale geliyorlar. Yani bunların hepsi gelecek dönem zorlanacaklar.
1: Biz zaten hiçbir zaman emekli olamayacağız algısı var. Ve gençlerin emeklilik sistemine olan güveni de sarsıldı. Onlara ne tavsiye edersiniz peki? Bu noktada özel emeklilik bir çözüm mü peki?
0: Yok, özel emekliliğin ben çözüm olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan düşünmüyorum. Hani bakın bundan yaklaşık 8 ay önce Berlin'de bir diş doktorlarının özel sigortası vardı. İflas etti. Borsada şey yapmışlar, işte oynamışlar. Daha fazla para alırız, işte üyelerimize şu kadar emekli maaşı veririz diye adama iflas etti. Hani ödeden paralarını bile geri alamıyorlar. Dolayısıyla hani o hani özel sigortaya herkes kendisi bilir. Şimdi ben burada herkese şunu yapın bunu yapın diyecek durumda değilim ama özel sigortaya para ayırmak yerine gerçekten bu yasal emeklilik sigortasının sağlamlaştırılması mücadele etsinler. Bakın 26 Eylül'de Alman Sendikalar Birliği, yani bizim çatı örgütümüz, Almanya'nın 15 kentinde yürüyüşlere, gösterilere çağrı yapıyor. Bir tanesi de, taleplerin bir tanesi de emekli reformunun geri alınması. Bu sözünü ettim. Şu an biraz önce tartıştığımız bütün noktaların geri alınması, emeklilik sisteminin gözden geçirilmesi ve emeklilik düzeyinin ölçüye yaklaştırılması, net emeklilik maaşının. Bunlar için sokağa çıksınlar, bunlar için mücadele etsinler. Gerçekten bu çok daha şey. Diğeri kumar oynamak oluyor. Yani özel sigortaya yatırdınız mı, kumar oynamak oluyor. Ben borsada oynamayacağım, paramı yatıracağım, faizle yaşayacağım diyenlerde bile bu mümkün değil. Hani bugün yatırdığınız para İşte bundan yaklaşık 45 sene sonra değeri ne olacak? Şimdi örneğin ARD'de bir araştırma yapmış. Bu kapital rente dedikleri, yani sermaye getirisi olan emeklilik sistemi getirisi ne olacak 45 sene sonra diye. İşte 335 euro ancak, hani normal bir işçi, normal bir tezgahtar, normal bir çatı ustası çalıştığında ve oraya şu kadar miktar para ödediğinde getirisi 300-350 euro arası oluyor. Fakat bugünün parasıyla 350 euro. Hani 45 sene sonra o 350 euronun enflasyonu düşünün, değeri ne olacak? Yani dolayısıyla böyle çok şey değil. Bence hani sosyal sigortanın, sosyal güvenlik sisteminin sağlamlaşması için mücadele etmek bütün gençler için çok daha verimli olacaktır.
2: Emeklilikte reform ve sonuçlarını Verdi'den Serdar Derventli ile konuştuk. Çok teşekkürler stüdyoda konuğumuz olduğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
2: Bir türlü bir çuvala sığdıramadığımız emeklilik. Bugün Kosmo Türkçe'de Emeklilik Komisyonu'nun 45 yıl çalışan 63 yaşında emekli olmasın krizini ele aldık. Başbakan Friedrich Merz ve Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Beryl Bass, komisyonun önerilerini tamamen uygulamak istiyor. Özellikle 3 Doğu eyaletinden Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinin başbakanları bunu kesinlikle reddediyor. 3 eyaletin başbakanları, Doğu Almanya'da insanlar çok erken yaşta mesleğe başlıyor. Tek güvenceleri yasal emeklilik maaşı ve kıdemini dolduran birinin maaşında kesinti yapılması büyük bir haksızlık diyor. Ve en önemlisi işçi tarafı. Sendikalar konuya nasıl bakıyor? İşçi tarafı ne diyor? Konuyu stüdyomuzda konuğumuz olan Verdi Sendikası'ndan Serdar Derventli ile konuştuk. Derventli 45 yıllık sürenin, yani yaşam boyu çalışmanın özellikle göçmenler ve kadınlar açısından zor olduğunu belirtti. Asıl tartışılması gereken emekli maaşlarının düşük olması dedi. Emeklilik reform paketindeki erken emeklilik tartışmalarının ayrıntılarını ekibimizden Elmas Topçu aktardı. Hayatın içinden her kesimi ilgilendiren konuları sizler için hazırlıyoruz. Bu ve bunun gibi ilginizi çeken tüm bölümlerimizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizi eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Adnan Ağaç. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.